وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا

من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها

دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرى

يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت

وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

هم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون

Lidera hennaye, kodil mane dinyaye, mane dinyaye, dike

TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

Cuda nabin, şev rojim Yek bi yek çun, hevalê min Wek sterkin, esmanın Sqir dikem, berbereş Yersu xofê, xwedibêjim Lidisa min, jbir nekir

0: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî
1: Dümeşme disa bitane Cuda nabim Şevrojim Yak bi yak çun Havale min Vaks derken Asmanın Asgir dikem Berbereş Ersu kofi Xwadi bejim Lidi samın Şbir nakir

او حیفا گردانی لهو بجنا زراوی لهو حیفا گردانی لهو بجنا زراوی

0: Türkiye mi jib kurbanji ulser TRT Kurdî radyoyu jî guhdarî bikin. Belê me got, bi rastî jî li Îdirê pêşbirkeke dîrokiyê gelo Amespor wî îro derkeve Liga Super Anna. Herkes, hemû kes hemkanî bibêjin li benda vê pêşbirkeyê. Di hefteya dawî de a 38-mîn de li aliyekî Alagöz Holding futbol kulübü akı tüy daya ve tüneye ve aliyedin Amespor akı duhaze ve peşbirke kazaşbike uderkebe Liga Süper. Hem karibi bejin hemu derdore bajer el kül derdore idreni jibazı de bigrin hatta wane jivane bigrin hatta qarse derdore hem nafçaya hem jibajer hatın ve dere u pişkiriye kemezin dedin Amespor'e tamaşabane neja koydarın aziz yen TRT Radyo Kurdiye. Biz de kadın ve peşmek desbe bike. Lisan ekranı internette Kürdiye hunkarı. Hem de Türkiye'm jim kurmancı tamaşa bike. Ulser TRT Kürdiye radyo izi. Guhtari bike tamaşa bane neşa. Beli Ramzi, İro peşmek kaka green, peşmek kaka kritik. Yek diro ki, la aliyedin, la hamu bajarın heri meciyem karime bejin, la nafçaya la bajarı mezin ji. Ekranın mezin hatını danin, jubo ve peşmek diye çıbı bejin.
1: Vakate go, Îro pêşbirkeke dîrokî de bêlîstin ji her aliyê herêmê aligir hatine îro li Îdirêne li qadiyê li tribînan cihê xwe girtine ji bo piştgiriyê bidin Amesporê dildarên Amesporê îro li tribîna piştgiriyê din tîma Amesporê dixwazin tîma Amesporê îro li vê qadê bibe şampiyon bibe xwedî sê puanan o derkeve Liga Super ez dixwazim hinek ser tişta bisekirim do yekê gulanê bû Demizradına TRT bu yeki gulani TRT vek kanalek devleti o hizmet iş bu geldi ki haya naha li TRT hujde kanalu hujde radyo o biçen zaman çilu yek zamanan veşan adke yek juanji TRT Kurdiye yuro bisaya TRT Kurdiye yuro ev peşbirk te ser ekranı gel evji hizmeteke pirmezine u emeji ve peşperke peşperi omen. Euro kelecene ka pırmezine ye birasti. Jeher aliye bajerin derdore mego aligir hatine vir. U libenda peşperke ne, libenda fike ne. U laliyetin euro dadverek pispor, dadverek jehati ve ve peşperke breve bebe. Ali Yılmaz, hayane ha, dahayama da hadaru bistu peş, dahadaru bistu şeşonde, biz peşperke Liga Süper breve breye. Yani ev dadver terutijeye u fati azmune iro mebinerin ka iro çabe u lali edilen minaj mı bir bıkhinin Amespor'e de libandırmayı Murat Uçar katta sor kuarı bu avul du kartı du peş bir ceza da bu ne peşte bir yer hattayın u ev ceza da hısın peş bir keke le Diyarbakır'ı du peş bir ka Bodrum futbol kulübü de ne listu ve iro dve peş bir kede de yazda nav de nav yazda futbolizin avul de ve bkarbe brize.
0: Bele tamaşa var ne neja kuhdarın aziz yen TRT Radyo Kürdiye.

her du tîm niha derketin qadê bi pankarta em evîndarê futbolê ne em li hemberî ciran e bi vê pankartê derketin û lîsanin ku çend hefteyê dawîne bi vê pankartê derdikevin tîm dema em li kadroya binerin kadroya alagöz olduğu İdir futbol kulübüye de kaleye Taha, Libergidiye Ahmet, Atakan, Alim, Robin Yalçın, Li Peşvan, Oğuz, Tresordo, Güray, Li Heri Peşi, Tamaşavan Neja, Aliye Rastı, Bakuna, Aliye Çepi, Fofana, U Bruno, Dve Peşvirka, Dijuarda, Dınav Yandı, Futbolizin, Avulda, Cidigre. Tima Amespor'e de tamam lebrerin de kaleye de Erce, Libergidiye Murat, Mehmet, Sirota, Hasan Ali, Hasan Ali Ucizan'ın çan hafteye Sakatyawi hebu u dve peşmirke de Cigert, le peşwanji Sinan, Cem, Felix Asana, Cihan, le Aliye Raste, le Aliye Çepe, Moreno, le peşwanji Saba, Diya Saba u heri peşi Şahı Golan, Dideri Golan, Embaya Cagne, Embaya Cagne, Hüci Zanuk'a hatan ha tamaşavan eneja, biz du heş gola vetiye u Şahı Golan, e Liga Ekamina tret yoleye, heke du gole dın ba veje, ve de Liga Ekamina tret yolede, ve derbasi diroke bibe ve bibe futbolize ko her izede gol abetiye. Bele tamaşavane nejan nahaji suru dameya neteveyi.

0: Yani Alagöz olduğu Iğdır Futbol Kulübü El Paşkoğlu'ya Cevval Yukarı Dibeje Pejde Biçin Taha Direj Avet Sirota Seri Lekist Dün kontrola Bakuna'da Gokçu Taci Ahmet ve Taci Bavice Ahmet Lehval Yukarı Nere Bakuna Seri Lekist Piştire Mehmet Yeşil Gok Bidur Xist Verbi Cagne Gok Nahat Bavya Saba Gok Kontrol Kır Ya Saba Dice Saba Saba Gok Himbi Yüreye Da Moreno Libeli Ahmet Keter Naberi Erce Sirota Hasan Ali Lura Khaletiye Kat Nafsa Cezayi Da Lekist Gok Kelek Astun Raçu Derve Bruno Lura Khaletiye ka tamashavan neja Bruno Lehis go kele kastunera Hewma bu gol bibya Faye Erce Daha bale khoya khos bide Hasan Ali Lebeli Bruno Go kele kastunera abe terbe
1: Ev galetiye ke pır acemi bu Jibeku gola awul hat gol khuarin Ames turhe sarukhabe natiye Tibeku usa galetiyen بچوک بکند و اف غلطیم بچوک جید به سدام بایستون این تالوکه
0: جهلا چه پی به تیما ام سپور ویلی دانا گوشه با بیشه دیاسا بالپاش گوگه سابا لحبال خنری نفس عجزای دا تفگره کمزن هیه جاگنه البنده گوگه دو فتبولیس لپیش جاگنه نه سابا Hasan Ali Hatura Nedavya Sabah Ortaker Habu futbolist ve baskerin Mehmet Yeşil Lekist Lebeli Gok be farka kemezin şu avte Pozisyon Musa Serakani bu Nafsa cezayı da Sabah Leda Heri Davi Mehmet Yeşil Gok şu avte Tahal Paşko Geyi. Taha Gokbe Hava Xist. Mehmet Serili Xist. Aliye Çepi ve Kofana. Dura Kesek Tüne bu Murat. Murat Tüçe. Murat Direjahvet. Berbi Felix Heridavi Alim Serili Xist. Gok Derneket Sinan. Naci Sabah. Sabah diçe, sabah. Gok derbas ne bu? Murat. Verbe Felix Avet. Felix Afana Cihan. Murat offside ya da bu. Lepe goge ne çu. Murat. Murat.

0: Mehmet. Mehmet Yeşil. Taha. Taha Cevali Xore dibêje peş de biçin. Taha Gok be hava xist. Mehmet Yeşil seri Leda. Felix Saba. Moreno. Moreno diçe. Ahmet Lehmberi uye. Moreno diçe ser Ahmet. Moreno. Moreno. Gogin bir uraya. Moreno ve Gerya. Hasan Ali. Da Cem. Sinan. Sirota da. Mehmet. Mehmet Yeşil. Sinan. Sinan diçe. Sinan. Felix Afanacian. Ali Rastebe. Felix Afanacian. Keterdi. Dadver. Desi yok haberi beri kafe. Pertaz Zerderxist.
1: Ev bu tüccarın gürayi Jüvi Ali'ye tevgerin tündeke. Cara doğada dadver karta zernişanda ve ve şekli bedomine tevgeri kwe. Döbekul demin peşte karta sorji bu kwe. Pır behir stilize gürayi bural.
0: Ali Rastebe. Amespor ve Ledana serbest bavece Diyasab Alpaş Gogeyi Nafsa Cezayir'de Genç futbolizeyen Amespor'u cigirtin Şeş futboliz noha Sinan ile Derbeysa Cezayir'e Diyasab Alpaş Gogeyi Kalevan Taha Baldare Şeş futbolizeyen Amespor'u Nafsa Cezayir'de Ali Bende Gogeyi'ne Dadver futbolist işar kırın. Fofana ten edip ben dedeye. Diyan Saba. Lehval Okaneri. Saba. Rasa rasa. Ve Kalev Kalevan. Taha. Diyan Saba. Pırkışlı hıst. Kalevan Taha serkefti bu. Saba. Disa. Jaliye rastebe. Ve Leydana Goşay bafece. Lehval Okaneri. Diyan Saba. Ortakir. Lura Bergriye müdahale eder Robin. Robin Yalçın seri lehist. Gökçü Tace Murat. Hatında Saba, Saba'da Murat. Murat Lehval Efendi'nere. Da Mehmet Yeşil. Naci Sirota, Sirota diçe. Gökbi Vireye. Sinan, Lekale Neri. Sinan, Lura Gökundakır. Naci, Bruno, Bruno tanasar yok hadi çe. Bruno, Gogin bir vireye. Bruno, Bergiria Amespor'e hat. Nejta Luka Zeyde bebe. Sinan, Lura Briara Fawli hat. Tresor Dohle Erdema. Cem, Lüvederi. Vaya pozisyon usta ser ekranı bu. Doh, müdahale rakibi yok. Kirş. Pıştıra, Dadver Briara faul eda Dohle Erdema Ev kalet yek di sahat Remzi Le Qada Navin Galo Kemasiya keyi Jiber ku
1: Rasti Kemasiya nahat tune Yani Visari peşbeke de ev gol hat sun de Amespor hinek Yani usa hejiya Dikwaza ev jinaha gol ba ve jale aliye ki Ev kelecan zedeli be Ev kas aligir ev kas Aligir li qadi, ew qaz aligir jil li qada li ekranin mezin Nata maşa dikin, Amespor dixwaze Jibu xatiri wan jil gol ba veje
0: Rasta rasta vetu gokçu Auti Juray li xist Jive pozisyonu encam nesten Sirota diçe Hela rasta da Mehmet Yeşil Mehmet Yeşil Tima Amespor dixwaze veja reji Bandor derkeve Mehmet Yeşil Drejavet berbe hela rast ve lebel el vura bergriye müdahale kir. Naci Saba, Dia Saba. Felix Lüvedere'ye, da Felix Afanacıya. Saba, Lura Goge de fazla ne davya. Felix, Felix de Erdera, Nafs Arcazay'a da kat erdi. Lura lebeli. Kalevan serkefti bu.
1: Dibi Amespor, Hatay'ı büçük neke. Ev Hatay'ı büçük, dibi Hatay'ın mezzin işte. Liber geriye sirota Pasek bir hoş da Afenacan seri peş bekedeli Ebtu Can'ın dınaber avuya Hasan Ali kaldırım da Galati çedbin
0: Dadver biryara faulê da. Najî çûba Bruno, Dadver Bruno hişyar kir. Sîrota. Mehmet Yeşil. Mehmet Yeşil lehvalê xwe dinere. Belê temaşevanê nêja guhdarên Aziz yê TRT Radyo Kurdiyê di pêşbirka din de jî Esenler Erok Spor û Pendik Spor 0-0 devam dike. Sîrota. Hasan Ali. Hasan Ali ortakir gog hembû futbolîst derbas kirin bergiriye müdaxale kir. Sabah Lura gogê dixwaze dav Sinan. Sinan Felix Afen Aciyan Felix Ketnafsa Cezayê Felix diçe. Lebelê bergiriye lingê xwe pêkir. Gog çû kornerê. Ali rastê ve wê lêdana goşeyê bavêje Diya Sabah. Diya Sabah paş gogê ye. Nafsa Cezayê da tevgereke mezine ye. Diya Sabah. Sabah orta kir. Hasan Ali ile kız du gol. Hasan Ali kaldırım. Gol gol tabi tabi ne

0: Gol hamû futbolistler bas kirin. Hasan Ali kaldırım. Golleke pür peşafet. Ames Spori. Li deplasmanı. Lehemberi ala göz holdingidir. Futbol kulübü yara şükür. Yek u yek. Deke nozde. Kefkaş yekmezin. Coşu kuroş ekemezin. Hasan Ali kaldırım. Jibergiriye hat. Golle kuafet. Beramberi çebu. Rauş bu. Yek u yek. Hemen ha dubare golle tamaşa bikin. Lüvederi Cag Neciye bu tamaşa bani Neca Liber Kale Debele Hasan Ali kaldırım golle kapır koşafet. Timame Spore Lida Plasmane beraber ibdes gist. Rauş bu yek u yek. Dadbert veje bi sekine. Gelo lwe dere. Jagne. İtiraz dikin. Jagne de veje bi sekine. Linga khape nekir. Nafsa a ceza eda. Dadbert ware. U dadbert briyara goleta. Ali Yılmaz briyara goleta. Tamaşovane neja. Kavuşbu yek u yek. Laliye'den Esenler'e Erok Sporcu ile Hemberi Pendik Spor'e Ravşkır Yaku 0. Enfiyacı bu beşin. Oğuz. Dahil Açepi. Doh. Lura Kaletiye Kat Leveli Disa Bergiriye Müdahale Ker. Pase ke pur khashavet lebele gol jitter ve daha derket Murat serili xist
1: Hasan Ali kaldırım brastiji pişi demeke dur hat beş perke listu gola khoya avet gola beraberi avet ez bar ev kelecan besi aligre un besi timi bu ve kelecane ev amespor zede tirgran le khob dester peş perke u adır futbol kulübü ji teş peş perke nade per behertlize
0: سیروتا بلیتا با شبانه نشاد دقیقه 21 پلاقایا دیار بکری پلاقایا آمده و آلی گرین آمس پوره نها تلفون خواه بکرین و نشانی مددن لعرده ما دادوید احمد مداخله رقیبی خواه کرش مورنو لعرده ما Daha doğru bu faul ve pozisyonu da. Hasan Ali kaldırım ve Bavece, Jabal yukarı edebilecek peşle biçin. Lebeli Hasan Ali, Jisaba Raberda, Diyasaba. Daha doğru edebilece, Lecihue Bavece, Diyasaba Alpaşko Geyi, da Hasan Ali, Hasan Ali, Hasan Ali, Ortakir, Gokhan bu futbolistler baskırın. Ledan Ekeseri Gograd Budur Hısın Sinan Le Hıstu Bergiriye ve Garant Berbe Saba Diya Saba Lehba Le Khaneri Saba Ortekir Mehmet Yeşil Ura Gog Hamu Futbolis Derbas Kirin Dibim Kontrola Gür Ayda Gokçu Avute Dakika 23 listin Li İdre tamaşavane Neca Gühdaren Aziz Yen Teretler Radyo Kurdiye Ala Göz Oldin Iğdır Futbol Kulübü Yek Ame Spor Yek Taha Dire Javid Moreno Lura Seri Leda Dadver Go Faul Bruno Faul Kirş Hasan Ali Lardema Naji Jukulube Ajigir Dre Ertazer Derket Jiberku Zede itiraz kir Hasan Ali Dibeje Pejde Biçin Ve Direj Bahbeje Ahmet Serili Xiz. Mehmet Yeşil, Vegaran Cem. Sirota. Lehval o kadar nere Sirota. Da Mehmet Yeşil, Ali Arastı, Tima Amespor duhaze derkebe. Mehmet Yeşil, Direj Afet. Debeli. Lüve Direj bu Felix Afena Cihan. Direj Afet. Gok rast arast. Çu avte. Taha. Taha Direj bu hava kız. Mehmet Yeşil ve Garant. Cem, Felix, Cem, berbe rast ve Harry Dawi bergiriye müdahale kir. Güray. Güray diçe. Güray Direj Avet. Kognat budur xistin. Disa Güray, Sabal Paşuye. Güray. Güray gok ve hava xist. Doh, lehistu, gokçu taci. Trasor doh. Tima Amespor, Aliye Rasteve ve Taci Bavece. Murat, lehbal o kadar nere. Felix Afan Acıya, Murat. Disa Felix, Disa Murat. Paş tarxı süve deri, Nahaci, Sabah. Derde Ravet, Nafsa Cezayla, Kata Erdi. Heri Davi, Cagne. Müdahale rakibi o kadar dama Kata Erdi. Cagne avul dibi faul mahat kirin.
1: Cagne ci itiraz ke dibi avul, avul lima faul kiriye. Pişti kat Erdi, libanda لور فوله بل بنده پنالتی بنگه خواه بلین کرد لزیک دشبر کرد اونها فت پولیز لعرده و میبید کن تشتک تو نبه و لسر اکرانه
0: آلیم لعرده ما بو دوی پوزیسیونه دا لعالیه دن دادور بقرطا زرهاد بربه قلوبه آجیگر آمس پوره
1: عبدالله چتیر پیش اعتراض خواه قرطا زردید
0: عبدالله چتین تماشاوان نجا اونجی زانون که ده اکیبا سرتاچ دایه راه نره آمس پوره سرتاچ کچک بایراق دردکه به پیش پرکا خواه اول پیش پرکا دریتیک پیش پرکا شامپیونیه گلو و ایرو آمس پور درکه به آنا Tahal Paşkoge'yi Taha Drej Avet Felix Jirakib yoka filiti Felix Afan Acıyan Felix Felix diçe Aliye Rasteve Taraser yoka diçe Felix Afan Acıyan Lebele gok Çu taci Pırpışanı Aliye Rasteve Felix Afan Acıyan Dibeşe Vederi فاول مهاتیه کرن دادور جی بریار دا گوتاچ
1: دوی پیش پر که دانیل مورنو زیده قلس ما یعنی بکیری ریستگی ناینه ها یعنی چوناوی ده حسانی هبونه او دیا سابا به هوره دکاربون تشتگی بکن از وی بینه علی راست افنا جیانو مراد به هر پر باش لیزل لیور مورنو و حسن علی نکارن مورنو یاد وی بشتاری پیش پر کی بکه و پیش پر کی آنجی گو هرت نک به وی شکل مورنو پر قلص دمینه
0: آنجی دبا که تن اثر او خواد دمینه ورا هنه کی وانو ورا خورت ببه Tadder go foul, Nahaci, Tima Alagöz Holding Ildır Futbol Kulübü ve foul ve Bavece. Lehbal yoka Neri, Begeria, Kalaban yoka Taha. Taha ve Direj Bavece. Berbehel Açepe Bavet Taha. Mehmet Yeşil ve Garant. Bruno dahil açepe kesekli ve deri tüne bu Murat da Erce. Erce gok be hava xist. Drej Avet.

0: Ya Hasan Ali. Hasan Ali ortakir ber ve Cagne. Bergiriye müdahale kır. Pozisyon ödüyor Minu Gokçu derve Felix Afanacian. Pırkoşlu kız. Libele gok bir farka kapıçuk. Çu avuti. Vaya Bergiriye müdahale kır. Nafsa cezaya da lige çepi. Felix Afanacian. Gokçu avuti. Tahal Paşkogeyi. Taha Drejavet. Berbehela Çepefe. Ahmet. Berbe Paş Bergiriyeve. Mehmet Yeşil Seri Lekhist. Felix Tahela Çepe Murat. Murat. Gokin bir yüreğe. Berbe Felix Avet. Gok Naat Bavuya. Cagne. Müdahale rakibe fakir. Hatali Karya Havali Okaya. Ahmet. Vegeriya. Taha. Taha Lidor Fadinere Atakan Lubaviye Ne da uya Da Alim Alim Drejavet Dadver Gotaç Hasan Ali Da Sirota Sirota Dice Da Mehmet Yeşil Vaya Pergala Offside tamaşavan enerji duve golü de offside tüne bu. Sirota Moreno Sinan Begeria Sirota Leval o kadınları Sirota dibece peşle biçin da Sinan Sinan da Cem Cem Begeria disa Leval o kadınları Sirota Sirota Lekalevan yok. Erce, Neri Udavya. Erce, Kalavi Direş Bahveje. Erce, Ardera Avet. Ledane Keseri, Berbe Moreno. Alim Seri Lekhiz. Cagne Lekhiz tu. Gokçu Derve. Empaye Cagne. Şahı Golan Hujisan'ın.
1: Cagne de Khoazde, Gol Bahveje. Şberuji, Pırbı da Khoazde Lize. Lebenda Ortayana, Lebenda Pasayana ku Gol Bahveje. Hayanaha Lebenda one pass ko maya he pass not ye jagner le divije ali chepe de ji pass veren ji jagner jali rasti ve afena jam bir hoş dide bir belez dide tabi murad uçar le ali chepe yali bir kast dide daniel moner moreno
0: taha le havale qaneri dre jafet sinan seri le khis berbehel chepe ve Murat Sinan Sirota Sirota Dice Hasan Ali Moreno Ahmet Paşviye Lepişta Moreno Ket Dadver Kertaz Zerder Kist Ahmet
1: Ahmet Ci bu Cara Seyeme Usa Folduke Müdahale Dikelle Moreno U Cara Seyeme Kertaz Zer Nişanda Jana Hacil Lecek Taluke Ve Ahmet Sporlay'dan Asterbest Garbine Gelo ve pozisyonak çava beğenme be hevre be binin.
0: Lehela çepe, Yuray Lehela rasteji, Ahmet, Çencari, müdahale rakibi Fadike, Heri David, Dadverci, her diyarajı, Kerta Azer derkiz. Diya Sabah Alpaş Bogeyi, Sabah, Nafsa Acazayı da tepkere kemezin heye, Diya Sabah, Sabah, Ortekir, Lura Gok, hamu futbolist derbaskirin, rast rast, şu avuti.
1: Ev encam bekeri Amespor enay. Heke Amespor de khoaze. Bebe şampiyon de ve golek dinç bavej. Anji bi serb ke ve kazanç beke. Beran bere bibine nabe şampiyon. Levra aslan Erok Spor de dakika hojdan gol avet bendik Spor. 1-0 le peçe. De ve rauşe de aslan Erok Spor rast rast derke ve Liga Süper Amespor ji de reza seyem de cidigre.
0: Tahal Paşko geyi. Taha gok be hava xist. Mehmet Yeşil Seri Lekhist Cagne Lura Doh Vegeria da Ahmet Ahmet Da Kalevan yoksa Taha Taha dahil arastı Yuray goget xwaze. Robin Yalçın gog be hawa xist. Mehmet Yeşil. Hela Çepi. Mehmet. Sirota. Hasan Ali. Hasan Ali. Berben Moreno. Ahmet Luraye. Ahmet Sedili Xist. Cem. Cem Diçe. Cem. Müdahale hat. Gokçu Taci. Hasan Ali ve Taci Bahveje. Lehapale Xadinere. Moreno Goged Xaze. Cem Lüvedereye. Da Moreno. Ahmet Paşuye. Moreno. Daniel Moreno. Lixist. Gogla Ahmet Katu. Çu Korneri. Aliye Çepefe. Tima Amespor ve Korneri Bahveje. Bele Tamaşa Bane Neja Kuhdarin. Aziz TRT Radyo Kurdiye de Peşbir Keda. Dakika Çıl Telistin. Ala göz olduğun İğdır Futbol Kulübü yek. Amespor yek. Diyar Sabal Paşkoge'yi. Sabah. Lehvali Kodinere. Diyar Sabah. Sabah Urtekir. Lura Ledane Keseri Hela Çepi. Oğuz. Heridavi Goga ve Derve.
1: Mehmet Yeşil Nafsa Cezayi Erdema. Pejiran Ebiyo Futbolizyonu Ahmet Iğdır Futbol Kulübü Goga ve Taci. Evji Lego Rezki Fey Play Tevgerek Dici Debu
0: Tamamlı Peşbir Kadın Dinlerin Esenler Erok Spor ile Hemberi Pendik Spor'i Yaku Sıfır ile Peşe Peşbir Ka Iğdır Futbol Kulübü Ame Spor Eji Yaku Yek Gündome Devam Dike Naci Mehmet Yeşil Lerdeye tedaviyavi Galove Varekirin Anna Dadveri Heşbangi Timin Tendüristiye Nekriye Dadver Lüvedereye Naci Dadver Desturda Timin Tendüristiye Ve müdahale bikin
1: Evçil dakika Beşbik ve devam dike Vaktan her du tima binirin Her tümcü bir daha fazla izin Her çıkaz iddiayek Ağla Gül Hıdır Futbol Kulübü Tüne Beşi Pır bir daha fazla izle Pır bir hırs bilize Ame Sporcu Dışarı 5 Türkiye'de Dakika Bencan'da Goleke şok var U Tabi ve Çengale Dışarı hep duhatın Dakika Nozan'da Bir gole Hasan Ali kaldırım Rauş bu yek u yek Lekada Ame Spor'i Lekada Navin Hınki Masihane Lo Oali Çepe Ye Ame Spor'i Hınke Masihane Bergeriya Aragöz Hıdır Futbol Kulübü Kurkoşlıyız'a
0: Bile Tamaşafan'ı Nejad Peşbir Kadın de Esenler Erok Spor Pendik Spor Yek u yek Peşbir bu yek u yek Pendik Spor'ı Gola Kuafet Ev Peşbir Jibu yek u yek Enfiyat Jibu bir bakın Mucizanın ki Ev Peşbir Jibu ve Peşbir ka Ame Spor'ı Pır pır pır giringe Ame Spor Gelo ve İro Derke ve Liga Süper Anna Dadver Çuvari Dadver Çuvari Tamaşafan Neja Gelo Penaltı heye Anna Ali Yılmaz Dadver Çu pozisyonu Bınırkine Dadver Eyvari Davut Dakul Çelik Tisaban Dadver Ali Yılmaz Kır Pozisyon Usa Serekrani bu Galo Lüfederi Penaltı heye Anna
1: Belliga kriyeli var Kuyaya Belliga Mehmet Yeşildi ke U dadveri Pergara var Jiber ve Dadveri peşbirke Ali Yılmaz Hişyar kır U naha dadveri tamaşa dike Galo ve biryerek Çav bedayın Herkes merak dike U çav dadverin
0: Beli Ali Yılmaz Nuha Dibeşe Veda biçin Bir yara penaltı
1: yat.
0: Bir yara penaltı yat. Ame Spor ve penaltıya bağlıca. Pişti pergara varı. Ame Spor ve penaltıya bağlıca. Kerta Zerji derket. Brastiji. Demin kritik delisin. Amespor penaltiya qezenç kir. Galawekî Babêje em ê binêrin. Rahênerê Amesporê li ser ekranê bû. Li wê derê îtiraz hêj didomin. Lêbelê dadwer Alî Yılmaz dibêje şûnde biçin. Galawekî Babêje deqeyedî 44 tê lîstir. Embaye Cagne gol de deste videye. Şahê Golan heta niha 28 gola betiye. Galawê bibe 29 anna. Embaye Cagne gol danî ser xalê, gol danî ser nuxteyê. Embaye Cagne qelevan Taha Baldar e. Êdî deqên dawî tê lîstir nîva ewil. Kelecan Corcu Kroşeke mezin lîdirê tê lîstin tebaşafanê nêja. Embaye Cagne dadwer ji Bakuna re dibêje ji vê derê feqet e. Şahê Golal paşgogê ye. Embaye Cagne qelevan Taha Baldar e. Dadwer dibêje bisekinin. Li wê derê wê Cagne bavêje, Cagne bi kar bîne. Belê tebaşavanê nêja 6 deqe li pêşbirkê ha zêde kirin. Deqe 45 zêde 6 wê bê lîstin. Deqe 45 Embaye Cagne Şahê Golal paşgogê ye. Cagne, Cagne, Embaye Cagne. Şahê Golan, Embaye Cagne. Rewş bû 2-1. Cagne, Cagne. Galawê derbasî dîrokê bibe. Amesporê deriye Liga Süper ve kir. Amesporê gavek din ber bi Liga Süper ve çû. Amespor di pêşbirka dîrokî de gavek xwe avê tundirê Liga Süper. Rewş bû 2-1. Deqe 45 zêde 1. Embaye Cagne, Şahê Golan. Piştî 4 pêşbirkan Embaye Cagne dîsa derket holê gola xwe avê Şahê Golan. Rewş bû 2-1.
1: Mehmet Yeşil Hırt Sakati derbas kır penaltı dali. Sakatiya Mehmet Yeşil hed dome dübeku. Çen dakika şunda kaba ve ardeji dübeku guhertin ektirin çebe. O le aliyetin mego dadware peşbir ki dadware liga süpere. Bergara vareji besporen her duji birastici biryaren dici de dan.
0: Cela çepe ve tima idreti nahaji Cem. Felix, Felix Afanacıyan. Murat Gogave Tacel Vederi Robin Yalçın Demildes Bukarani Felix Afan Acıyan Gog Bıdur Xist Disa Gogçu Taci Atakan Cevval Ekhara Perda Disa Atakan Atakan Ortekir Sinan Seri Lekhist Hatta Kalevan Taha Hat Taha Hela Çepi. Paseki direş ber ve pas ber giriye be. Sirota ve Garan Sinan. Sirota. Direş avet ber ve pas ber giriye be. Lura doh müdahale kir. Naci Fofana. Fofana diçe sabahat keta naberi. Bakuna. Ahmet. Ahmet diçe. Ketnaf sağ cezayı. Ahmet. Ahmet. Ahmet de hızlı. Hasan Ali kaldırım. Lig yok pekir. Gokçu korneri.
1: Amespor dibi bit. Gokçu direj nelize. Bu gelek carab. Mehmet Yeşilci gelek carab. Direj davetce. E gok dimre. E top dimre. Ne acaba havalevi?
0: Güray Aliye Rastive. Tima. Alagöz olduğundur futbol kulübü. Ve Ledana Goşay Pafe.

Rojê, Giray, Alîkarî Cihat, Fofana hatında uya. Giray, Nafta Cezayineri, Qelevan, Erce Baldare. Tipeş bir keda edi taqeyin Davit Elistin Niva Avul Tamaşavan Eneja Kuhdarin Aziz Yenter

0: La bola da
1: da tima xwedî malin aligir çapka dixin pişkirîdin tima Amedsporê kesên ku niha li ser radyoyê radyo TRT Kurdî radyoyê guhdar dikin em ji bo wan jî bibêjin nêva ewil di dodo qediya di deqe pêncan de fofana li ser navê tîma xwedî mal 1-0 ket pêş gola xwe avêt 1-0 xiz pêş tîma xwe di deqe 19 de Hasan Alî Kaldırım goleka pir xweş avêt û rewş bû 1-1 her kes li bendê bû got nîva ewil 1-1 bidawî be û di deqe 45 de yekî de Mehmet Yeşil nafsa cezaya Alagöz Holding futbol kulübü ile Erdem'a u dadver pişti pergara varı bir yara golü da u rauş bu dido yek çavlı rebun ve encame bir kade li dakika davide vekal li Ahmet'i li Diyarbakır eji peşbir kahal listin Bodrum futbol kulübü çaval dakika davide gol avet disa li idre hemen senaryo çe bu Alagöz Holding futbol kulübü u Güray Vural ji korneri rast rast avet kale u tevle hevi hebu le nafsa aceza Amedsporê u di daqa davi da ji daqa 45 da çarande Güray Vural gola xo avet u rauş bu 1-1 u encama niva avul ji bi ve encame bi davi bu di niva diyemin de çil benda mene me be hevra binerin
2: Bile tamar çapanı neja, kohtarın heja, yen TRT Radyo Kurdiye, Niva Duyemin ve biz tekadın despe bike emni hadi binin ve guertinek pekvere Doğan Erdoğan ama dehi yapadike her bir tim derketin dadverci derketin kadi biz tekadın kelecan lisan ekranı internet kurdiye ve devam bike la aliyedin hem pozisyona tamaşa edikin hem pozisyonu ingirin hem jiholan hem tamaşa edikin Doğan Erdoğan ama dehi yapadike Doh derket jilistiki Treser Doh Şuna Viji Doğan Erdoğan Tabi listiki bu Dutima Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'de Emnuhal Bendane Niva Düyemin Megot Şaş Peşbirk'te listin Duan Peşbirkan'da Esenler Erok Spor, Pendik Spor yek u yek Niva Avul tamam bu. Bu etima ala göz olduğu Iğdır Futbol Kulübü daha despebike. Niva Düyemin. Dadver Ali Yılmaz. Ama dehi yok hakir. Saat akva kontrol kir. Lifike xistu peşbirke despekir emri her dört imara serkeptin edu hazır. Taha Drej Avet. Sirota seri lexist. Felix Hela Çepe goget hazır. Moreno. Lura daha balıkha paseki Drej. Halim seri lexist. Oğuz Heridawi Sinan. Sinan dıçe. Sinan. Moreno Vegeria. Mehmet Yeşil Murat Cem Dıçe Da Felix Felix Afan Acıya Felix Sinan Sinan Dıçe Sirota Felix Afan Acıya Dahil Açepi Hasan Ali Moreno Nisa Hasan Ali Sinan Gognike Videye Diyas Sabah Sabah. Gogin bir buraya. Cem. Da Sinan. Sinan berbe pas ber giriyor be. Jagnel. Bele da duver. Ala offside rakir. Da duver peş bir ki. Tamaşavan Eneşa. Ala offside rabu. Pozisyon. Usal serekani bu. Da duver Ali Kar. Mehmet Ali Vardar. Ala offside rakir. Kalevan Taha. Ben hab karbine, babeje. Dadver desturda. Taha. Lehbal yok adı nere. Ve direj bah beje. Taha gok be hava xist. Mehmet Selil xist Felix Afanacian. Da Cem. Cem berbe Felix Afanacian. Go be lez bu. Robin Yalçın. Je halevan yukhe Taha ra berda. Taha. Diya sabah çu serviya. Taha ji gok da deste yukhe. Gok be hava xist. Berbe hela çepe ve avet Bruno. Lebele gok çu. Aute. Erce. Da Mehmet Yeşil. Mehmet. Sinan Hatali Kariye. Murat Tuğra'ya. Da Felix. Felix Afanacian. Felix. Murat. Berbe Felix Avet. Gural. Kete Nabere. Heri Davi. Da Kalefan Yokhe. Taha. Taha Linge Çepeli Xist. Sinan. Berbe Saba. Cagne. Saba. Saba. Saba. Saba. Bu organize Hatabet Spor Valla Kuhabet Diya Saba Kevkaşıya futbolizan ser ekraniye Diya Saba Valla Kuhabet Ame Spor'i Deriye Liga Süper Hineki Dufakir Ame Spor'i Her dün Ligi Fakir Ündür Cumhur Liga Süper Deriye Liga Süper Hineki Dufakir Fakir Diya Saba Pırfaşı Xist Vaya Linge Çepi Diya Saba
1: Laliyedin Aligir

0: tiştavêtin ser qelevan Erce kardeşler. Naha Erce kardeşler sekatî derbas kir û tîmên tendurustiyê demildest müdahale xelê Erce kardeşler dikin. Laliyekî kêfxweşî, laliyekî jî naha hêrsbûn û xemgînî heye temaşevanê ja û guhdarên ezîziyê TRT Radyo Kurdiyê. Piştî ku Amespor gola sêyemî navêt, hin alîgirên tîma xwedî mal tişt avêtin ser qelebanê Amesporê. Erce kardeşler naha seqedî derbas kir û hê jî tişt avêjin. Ev dîmenê nexweş in, em tiştê wisa naxwazin bên ser ekranê. Bi rastî em êvî dikin qelevan jî baş be, li pêşbirka xwe dewam bike.
1: Tîmên tendirustiyê niha müdaxeleyi Erce dikin. Erce kardeşler, Erce rabu serxwe li wê derê futbolîzên Alagöz Holding Iğdır futbol kulübü Güray û Doğan Erdoğan ji alîgirê xwe re divê sekan bin. Amesporê rewşkirsi sêw didu. Erce rabu serxwe Erce kardeşler sertim kaptan Ravşavi Başe Amespor'e gol ase minavet ya sabah avet
0: Lever ev peşpirk ev ne peşpirka cagneye ev peşpirka Amespor'e hin aligir li bendele ku cagne gol bavece u beşahe golan de liga yekemde di roka ligi de Bira Amespor kazanç bike yani Aligir usat beje hin Aligir beje Bira Amespor kazanç bike ki gol da beje Bira ba beje
1: Ya sabah gol aku afet Tadwerç Naha Lebenda variye Briyara gol eda Tadwer Briyara gol eda Amespor'e roşkırsı sevdüdü Dali edin peşfırka esenler Erok Spor, Pendik Spor'i yek bu yek devam dike Tamaşaman Eneca Kuhdar'ın Aziz Yenteret'ten Radyo Kurdi'yi Dadı verdi be bu dominin Kele can ekemezin, coşu kuroş ekemezin emzanın ki Hımlı bacaran ber ekran inmezin Hımcili iyidiri Ali Girin Ames Spor'i lisan ekran inin Daha dört beş yaptı sekine. Kale tamaşavanı Necat Üsteki Balkeşçe bu. Galo. Zitimi vedik için Anna. Bangi futboli zandike. Lura dibinna. Nisa Fegeryan. Kale can ekemezin. Lı idirete jiyin.
0: Reveberi ala gud holdi li hıdır futbol kulübü Cime ji qade dik şini Sa'id qade bik şini hın ali hın futbolist jidi be Neli izin ji qade bak şir U da dar be Lisar hev di be bili izin Veren qade liska uqa bili izin Da dar e peş pir ki
1: Bale da dar nuha banki futbolist andi ke Kamaşaban e neşa Şanda ya tekniki ya Alagöz Holding Iğdır futbol kulübüye itiraz yok hadi dominin. Galo ve Peşberk çava be. Nuhamle dinirin. Tabi. Bir sakinin. Tadver çu. Çu kada nabin. Tabi Peşberk'e bir dominin. Rastî jî kelecaneke mezin heye li îdirê Amesporê rewşkirsi sêw didu. Diya saba gola xwe avêt piştî wê golê Erce kardeşler seqet yek derbas kir Alîgiran hinek tişt avêtin piş re futbolîzên Alagöz Holding Iğdır futbol kulübiye xwestin ji qadê vekişin lê belê Hikmet Karaman gona

0: Bo vegerin û pêşbirke dîsa dest pê kir. Taha. Robin Yalçın. Pêşbirke Esenler Erok Spor, Pendik Spor ecî yek û yek devam dike. Ahmet, dahil arastı. Ortakır, Mehmet Yeşil ve Garant. Da dergo bu dominin. Aliye Cepefe, Nuhaji, Tim Ahmet Spor'e dukaze bandor derkeve. Lebeli Berbe Cagne, Heridavi müdahale hat. Fofana. Ela Cepe Fofana diçe. Fofana, sert düşberi ukade diçe ve geriye. Da Doğan, Doğan Erdoğan. Dahil arastı. Atakan. Topçu Taci, Lüvederi Ahmet. Bu Atakan. Atakan da Doğan. Disa Atakan ve Gerya. Hatta Bergiriye Hat. Robin Yalçın. Yuray. Disa Robin. Ortekir. Murat. Gol be hava xist, berbe paş bet giriye ve Cagne vuraya. Cagne, Heri Dawi, Cagne faul kır, dadver Musa Briyarda. Bele tamashavane neja, gohtar en aziz yen TRT Radyo Kurdiye unkanım ve peşbirka düşvar. Ve ayarı kumanda kı hem bi Türkiyim ci bi kurmancı tamashe bikin, un serş. TRT Kurdiye Radyo Eji gohtari bikin. Alim, sertim, kaptani Iğdır Futbol Kulübü. Oğuz Goglu Nige Vida'ya Dahil Arrahti Disa Oğuz Gogundakir Naci Moreno Moreno Saba Saba Dia Saba Dorfa Zivri Gogin bir vireye Saba Da Sinan Afen Acıyan Vegerya Murat Murat içe Murat Afen Acıyan Murat Sinan Zivri, Sinan, da Saba, Nikolay Neri, Saba, din haberi rafet babeje, ne hatba, Cagne, Aliye Çepefe. Hasan Ali, da Moreno, Disa Hasan Ali, Hasan Ali, le hava lefe neri, Hasan Ali, da Sinan, Nikolay Neri, Sinan u, bergiriye müdahale kir, Fofana, Lura Saba hat, Fofana diçe, Aliye Çepefe, Fofana, kanasere uka diçe, Fofana, Heri Davi, Mehmet müdahale nekir, Ketnaf Sağ Cezayi, Fofana Ortel vura kesiliye ne da?
1: Mehmet Yeşil sekati der baskır ez bağır müyek guhertinek çebe Laliyedin ev efora ko diya sabah nişanda jbu bike ve peşe dişberi kwe halal be jirab devş peşbir ke ber ne da?
0: Mehmet Yeşil sekati ek der baskır timin tendüristiye nuha müdahale dikir. Bele tamashafanı neca kuhdarin aziz yen TRT Radyo Kurdiye Li İdre, li Bajare Serhade, Kelecana Kemezin, Coşu Kroşa Kemezin Tejiyin. Ahmet Spor ve Derkebe Liga Süper Anna, Naci, Ahmet Spor'e Jubo Liga Süper Deri Fekir. Jubo Liga Süper, Lingö Kuafe Tündür, Galo ve Derbas Bibe. Ahmet Spor, Lehenberi, Ala Göz Olduğundur, Futbol Kulübiyesi, Sevdudu Li Peşe, Li Deplasmanı. Hem Cizanukü, Nuhal Li Heremi u li derfey welet jî, li nava welet jî, coşu xroşeke mezin tê jiyîn. Ekranên mezin hatine danîn, TRT Kurdiye temaşe dikin, li ser radyoyê jî, TRT Kurdî radyoyê jî guhdarî dikin, ev kelecana mezin, hûn temaşe dikin. Ahmet Spor, di dîroka xwe de wê cara de ewil derkeve Liga Süper.
1: Dibe ku dişûna Mehmet Yeşil de Tarkan serbest tevlî pêşbirkêve bîsteke din,
0: Şuba zaten sakati ekter baskırı bu. Mehmet. Ez bavar dikim pişti veya. Ve derke ve. Tarkan noha ama dahi akvadike. Mehmet Yeşil. Bele tamashabane neja. Mehmet Yeşil. Derket. Jilistike sakati ekter baskır. Şuna Vici Tarkan.

0: Tarkan serbest. Tabi listeki bu. De tima Amespor'e de bu ertena avul hemkarı bebejin. Mecburi bu. Jiberkü Mehmet Yeşil sakat bu. Je listeki derket. De peş bir kadın dendi sahibi bir bakın. Esenler Erok Spor ile hemberi Pendik Spor'e yak u yak ev peş bir devam dike. Moreno seri Leda Berbidia Saba. Fofana. Berbe pas bergiriye ve Lura Briyara faule at.
1: Beryavi dadver ala of saytir akır bu.
0: Kaan Biner'in sakati akçe bu herhal. Beryavi ji dadver baya Murat ile Erdema dedi pozisyonu da. Bakuma müdahaleyi Murat kır. Murat sakati akter bas kır. Kelecan hadi çezide tırdı be. Li İdre li Bajare serhedi. Ama spor le hemberi ala göz olduğundur. Futbol kulübiyesi sevdüdü ketepeş. Ama spor ve derkebe Liga Süper Anna. Naci Megot deriye. Liga Süper Bekir. Dino kakvede. Cara avlu ve derkebe Liga Süper. Coşu kroşe kemezin. Kelecan ekemezin. Li İdre tejiyin. Ulber ekran enmezin. Li Hamul Türkiye'ye bir taybet teşhi ile hereme teşhi. Cabe herkesi ile ve peş bir geye. Erce. Erce kardeşler. Direnç afet. Berbe el açep efe. Moren ol buraya. Ledane keseri at. Cem. Riyara Fauli. Doğan Erdoğan. Müdahaleyi Cem Kirş. Dadverci got faul. Aliye çepe ve Tima Amespor ve Bavveje Diya Sabah di çepaş boge. Sabah Lehval yok adı nere. Sabah Nafsa Cezayda tepkere kemezin heye. Diya Sabah. Sabah ortakir. Bu futbolistler baskırın. Pıştıra Gokçu Taci. Güray Lehist, Google Felix Afena Cianket, Çu Taci. Güray, Lehval Yoxa Dinara ve Taci Bafeşe. Fofana al buraya. Fofana hatında uya, da Fofana. Fofana. Müdahale kır. Felix. Fofana. Priyara Taci. Veca Reji. Amespor ve Taci Bafeşe. Bele tamaşamanı neca, Guhdarin Aziz İnternet Radyo Kurdiye de peş bir keda dakika 63 listin le idire. Ala göz olduğundur futbol kulübü dedi ama spor sisi. Murat. Berbe Felix. Fofana. Fofana. Fofana al Erdema. Üstre. Briyara Faulehat.
1: نا اوقاز آلیگر لقاده هنه اوقاز جوی وان آلیگر از ایترژی لهرمه جولمرگه آمده بلیسه موشه وانه لیزمره مانیسای لگلک دران نها آلیگرین اما سپوره لستر اکرانین مزن پیش بک تماشا دکن
0: برون اول ورابو هر ایداوی سیروتا گوگ بدر خست فوفانا فوفانا گوگین بیور ریه بگریا اوز گرای İsa Oğuz. Ve geriye da Robin Yalçın. Robin. Ahmet. Lura Goged Faze Heri Davi Doğan. Dahila Rasti. Güray Hat Ali Kariye. Güray da Kalefani Ufe. Taha. Alim Dahila Rasti. Dre Javid. Kalefani Erce Derket. Gog Rasta Rast. Çu Avuti. Coşu kroş ekemezin, kelecan ekemezin li ser ekran internete kurdiye. Ama spor nezi liga süpere. Her kudu çeye kelecan zeydettirdi be.
1: Li ev skor, ev encam talukej bu ama spori. Senaryo ekweka, beşbirka, Bodrum Futbol Kulübü dübe kubu be. Hatta da...

0: qet dawiyê jî neteqeze tiştek teqez tune divê amespor ji bo eger bixwaze bekeve liga sper divê golek du jî bavêje xwe bike garantiyê teqez bike karê xwe
1: erce dirêja vêt berbe paş bergiriyê ve müdaxele hat doğan da ahmet ahmet diçe hela rastê da doğan doğan orta kir fofana gogimbi vireye fofana Tahila Çepe, Güray. Güray da Erderan, Murat müdahale kir. Hüştre, Felix, Afenacıyan. Felix diçe, Felix Afenacıyan. Felix Gogun bir yüreğe, da Diya Saba. Saba Gogun bir yüreğe. Da Moreno, Ali Çepe ve Moreno ve geriye. Hasan Ali. Hasan Ali, Ali Çepe ve diçe. Moreno, Gogun bir yüreğe. Diya Saba. Ve geriye hatta Bergiriya xwe, Tarkan, Sinan Luraya da Sinan, Murat Goged xwaze, Murat Nuha, Murat, da Cem, Cem diçe, Sirota, Aliye Çepife, Sirota, Gogin bir vireye, Hasan Ali, ve geriye da Sirota, Sabah Goged xwaze, ne da uya da Cem, Nahaji, Hasan Ali, Cagne, Berbehela Çepife, Libeli Lura, Moreno baz neda hatta Kalevan Tahacu. Robin Yalçın. Robin Diçe. Dreja Fetberg ve Paşberg Griyefe. Nafsa cezayı da. Lura. Ve Garandu Heri Davi. Bruno Lekes. Gogli Tarkan Ket. Şu korneri. Ceyla Çepi. Ahmet. Veledana Goşey Bahveçe. Kalevan Erce Baldare Hevali Fah Hişyar dike. Kalecan hadi çetede tirdi be. Coşu Kroşak'a mezinle idire teji. Ahmetli Paşkogeyi. Nafsa cezayı da tepkere kemezin heye. Çarp genç futbolizin. Iğdır futbol kulübüye nafsa cezayı dene. Ahmet. Orta kir. Erce. Bu kontrol kir. Erce. Rabu. Gok kontrol kir. Cevali Khara Dveje peşde biçin. Pas ekidirej Aliye Çepefer. Heridawi Moreno. Pas bisinga khara Gok'e kontrol bike. Gok bilez bu. Çu Taci. Ceyla Çepefer. Taci Avet Tima İdri. Alim. Da Robin Yalçın. Ve düp. Gördüğün düp. Vere. Jitima. Idri Fofana Murat Faul Kir Robin Robin Yalçın Dreja Vet Güray Jubouya Goblezbu Çu Aute Bele Tamaşavane Neja Gühtarın Aziz Yenterete Radyo Kürdiye Ve Na Gördüm Pekvere Dittima Iğdır Futbol Kulübiye'de
0: Ray Mendezu Ali Kan Güneren Tevli Peşbir Kedibin Bu formaya 23 numarayı Ali Kaan Güneren u Ryan Mendez bu formaya 20 numarayı ve 20 takadın tevli peşbirke bin bu formaya 17 numarayı ve Ahmet Engin peşbirke derkeve ve dadar hede sur ne daya 20 takadın ve gohertin pek bin
1: Robin Gogabe Taci Nuhaci dadar tebeşe bila gohertin pek vere
0: Ahmet Engin o Oğuz Kaan Güçtekin peşbirke derketin Düşün avantajı Ali Kaan Güneren Uray Mendes Tevli peşbir kedi ben
1: Ali Kaan U Mendes Tevli listi ki bu Uray Mendes Güray Tacabet Robin. De peşbir keda her kudu çe kalecan zeydettir de ve tamaşavan enejan. Erdoğan. Daha bali koy ve geri adıysa Erdoğan. Robin Yalçın. Pelaraste Robin derdera avet go bilez bu. Çu avute. Go rasta rast çu avute tamaşabane neşa. Bele de peş perke da dakika hafte edi te listen. Joshu Khroşeke mezinli idireye. Galo Amespor. Ve derke ve Liga Süper Anna. Esenler Erok Spor, Pendik Spor. Ev peşmirçi yek u yek devam dike. Em viyajı bir bir bıxın. Heke peşmir bir ve encami ve bıqede. Ames Spor derdike ve Liga Süper. Erce, Drej Afet. Alim Seri Lekhist, Heridawi, Hasan Ali, Seri Oka Lekhist, Gokçu Taci. Dadver Dveje bir sekinin. Dük Gok, de Saeed Abun. Kima İdri, Jali Rahse ve Dukhaze Derkefe. Robin. Robin Yalçın. Fofana. Daha balı kue. Disa Fofana. Fofana. Bugün bir vireye. Vegaran Ali Çepi. Atakan Urabu Berda. Ryan Mendes. Mendes berbe paş bergi diye ben. Nafsa Acazay'da. Lekhiz Tugo Kelekastu Neraçu derbe. Tima Iğdır Futbol Kulübü nezi golü bu. Tamaşabane Neşa. Ali Kaan.
0: Amesporlu ben de çiye fiyem nakim. Amespor ve guhertina mı ke? Moreno liske grandi ke. Kalsa şuha jali çepe katni kare bilize. Dve guhertine kwa beke adam atıraure anca Hasani dve takkaz takkaz bike ve liske. Yani bu Amespor'e ev kuyaya. Naha ala holding adır futbol kulübü guhertine kwa kirin. Tima kwa kurtır kir.
1: Paseki Treş, berbe paş bergiriye ve Erce Avet, go rast aras, çu avuti. Taha, da Robin Yalçın. Robin Yalçın. Go bibireye. Robin Dicek.

Robin Yalçın. Drejavet Alia Rafte. Begerya. Ali Kaan. Ahmet Disa. Ali Kaan. Robin Yalçın. Robin. Fofana. Doğan. Ali Kaan. Bugün bir buraya. Dahil Arafte. Ryan Mendes. Mendes.

0: Aliya rastê ve Güray. Çar şeş futbolizin. Hala göz olduğundur futbol kulübüye nafta ceza edene. Erca kardeşler. Havale kwa hişyar dike. Güray li paşko geyi. Güray ortakir. Erce müdahale ki Robin Yalçın. Gogun bir vireye. Robin daha havale kwa nafta ceza eda. Harry Davi gogat bir dur kıstır. Garen bu leke mezzin. Fofana. Fofana gogundakir. Sabah. Sabah. Da Felix Harry Davi müdahale hat. Ali Kaan müdahale kir gogat ve tacı. Nafsa cezayı da gelen bu lekemezin fayem tamaşa edikin. Daha dört beşe bir sekine. Civarı galove işyariye kore Anna. Ali Yılmaz dibeşe bir sekine. Nafsa cezayı da tiştek hebu Anna tamaşa bana neşa. Daha dört Ali Yılmaz. Juare ve Şiariye Kuvere Anna Dadverdi ve Bidomi'nin Murat ve Taci Bafeşe Murat Kelecar her kutu zedettirdi ve Sinan Berbi Cagne Gognat Bavya Fofana Anna Haji Felix Felix Afena Cihan Felix Felix Kete Erdi Dadver Gorra ve Serfe Doğan Doğan Dereş Afet. Sinan. Lekhist ve Gerya. Sinan Disa. Murat. Berbe Cagne. Lebele Harry Dawi Felix Afena Cihan. Felix. Bugün bir üreye. Felix Afena Cihan. Ali Kari Hinna Hatiye. Felix. Daha valiokhe. Cem. Felix Afena Cihan. Felix daha valiokhe. Lebele Gökder Basne bu. Disa. Cem. Cem. Lekaleyleri. Cem. Gök ve Gerya. Sinan. Disa'da Cem. Ali Rahtebe. Cem. Orta kırda Arda Rabel. Geriye müdahale kır. Robin Yalçın. Gokin bir vireye. Ryan Mendes. Mendes. Dahil çepi. Bruno. Bruno diçe. Gokin bir vireye. Bruno. Doğan Berda. Ali Kaan. El Arasti. Kim Ağdır Futbol Kulübü Dukhaze Bandor Derkebe. Atakan da havalı koyar Ryan Mendes. Naci Ali Kaan. Ali. Pasek Gidireş Berbeyla Çepe ve Fofana. Go kontrol kır. Go bir dobinin. Daha der gol. Deste Fofana ketiye. Ve Leydan'ın ve Rebkarani. Daha der dibeşe bir sekine. Hela Rasti. Murat. Kuafet Erdi. Kelecar her kutu çezide tırdı be. Dakika hafta uşaş li idire. Tama çavana neşa guhtarın aziz. Yen TRT radyo kurdiye. Vaya pozisyon usal serakrani bu. Dadu erdi ve pozisyon eda got. Gogli deste fofana ketiye. Murat li erdema. Sakat yek derbas kir. Erce Güray. U dadu er. Liba Murat'ın.
1: Dakika hafta uşaş. Onaha dora Ali Gren. Alagot hodi odur. Futbol kulübüye evci Ligor plaka kwe Naha lambayı telefonu kwe fekirne U pirol dikin ve demi Ahmet Spor Dibeku biz tekedin Bu hertina bike Havce eş bu timi Ligor Rakibi kwe naha Kalsmaya
0: Erce Dreş Afet. Felix Afana Cihan fazla. Müdahale hat. Cagne Leneda. Murat. Gokbe Hava Kist. Cagne. Berbe Paş Bergiri Afet. Lura Felix Afana Cihan. Do offside da bu. Baz Neda. Alim. Doğan. Doğan Dereş Afet. Briyara Fawli. Demildes Bukarani. Dadver Dibeşe bir sekine. Gog Heş ne sekini bu. Davetiye. Güray Nihal Paşko geyi.

0: Murat Paşmiye, Fofana müdahale kir. Dadver go bidominin. Bakuma dahela rastı. Alim. Atakan Ryan Mendes la Aliyedin. Dadver peşmiş sakın an ve goyartın pekverin. Hem de tima ala göz olduğun adır futbolu kulübiyede hemci. Amespor ve goyartın an bike. Loşay de tima Iğdır Futbol Kulübü'ye
1: de. Tima Amesporici Atakan Müjde Zıplatkov Dimitrov.
0: Fofana derket Jilistiki.
1: Şuhat Sakati derbas kırbu. Depozitörüne davide. Şpeşpirke derket. Nadjun navide Loşay. Bu forma 10 numarayı ve tebliğ peşpirke be. Lali edin. Amesporici. Bu herden pektin Cem üstünde peş perke derken Atakan Müjde devli peş perke bu dışına Dimitrov gelo dışına kede ve devli peş perke be ez bağırım Moreno ve peş perke derke ve Moreno ji neha jivir hedi hedi dimeşete Levra Moreno sere peş perke ve Kalsma programa Laliye Çepe Düşün avide Dimitrov tevli peş perke dibe neha formaya ve hat nişandan numaraya ve hat nişandan Moreno peş perke derket Dimitrov tevli peş perke bu Ahmet Borji du guhartın kirin

0: Loşay. Müdahale hat. Tima Amespor ve Tace Bafeşe. Kalecan her kutu çezede dirdi be. Esenler Erok Spor, Pendik Spor, Evk Beşmirkji. Ceku yek devam dike. Udur Futbol Kulübü Amespor ji sev sise devam dike. Hekep her du Beşmirk. Ve encam ve bu kadar Amespor ve derkebe Liga Süper. Sinan. Felix Luraye, Felix Afanacian. Kete erdi, bir yara faule. Daha duver got faul.
1: Naha dve Aligren Amespor'e çavyon peşpirke esne Erokspor'u Pendikspor'e ne buya. Dve naha ve peşpirke kazanç bıkran o gohe kwa nedana peşpirke Erok'e. Naha çavye herkes le alik ile Amespor'e alik ki Erokspor'e ye. Naha her tücü beraber ve ve encame Amespor derdi keve. Le ve encame peşpirk nakade.
0: Diyasa Balpaşko geyi. Loşay dibende de ye. Diyasa ba. Tima Amespor ve Leydana serbest bavece. Diya Saba. Le bali khaneri. Saba. Ortak nafsa cezayı da. Bergeriye müdahale kir ve geriye. Loşay serili xist. Murat. Saba. Nacil, Ryan Mendes. Drejavit. Eridavi Atakan. Kete erdi. Briyara Favlihat. Pertaz der derket.
1: Loşay biz de kadın tevli peş bir kebu o se de kaşunda kartaz der dit.
0: Loşay kartaz der kuar. Di peş bir keda dakika heşte u hafte listin. Kalacan her kutu çez yedettirdi be. Amespor nezi liga süpere. Sirota. Sirota diçe. Vegeria. Tarkan. Tarkan gogin bir yüreğe. Sirota Disa. Derdera Atakan. Lura Lekhiz. Nivele gog rast da rast. Bas kontrol bike gogçu avuti. Taha. Nuhaci Sertim kaptanı. Iğdır Futbol Kulübü Alim Sakatiyekter Baskır. Pendik Spor'e rauş kırdı. Duyak tamaşa var ne neşo. Hünerin kuyudari bükün. Pendik Spor'e rauş kırdı. Duyak. Yemberi esenler Erok Spor'e Pendik Spor ketepeş. Evci kefkaşıya Ali Gür Şandaya tekniki ya Ame Spor'e ani. Pendik Spor. Lebeli gola Pendik Spor'e hat betal kırın. Gol hat betal kırın. Peşmir ki yek uyek devam dike. Kelecan her kutu çez yedettirdi be. Lı iyidiri Peşmir ka. Alagöz oldu yıldır futbol kulübü Amespor. Hamu Pimcav. Lı serve Peşmir ka kritik. Peşmir ka düşvar. Peşmir ka ke gring. Daha der goti sa despe bikin. Robin Yalçın. Dre Javet. Sirota seri lehist. Berbe taş bergiriye ve Murat. Lehist. Hasan Ali. Gökçü Taci. Atakan Ali Rasteve. Vegeria. Alim. Da Kalevan Yuhay. Taha Alim Drejavet Berber Ryan Mendes Lura Murat Seri Lekhist Gogave Taci Güray Gog Derbas Nebu Naci Felix Afanacian Felix Diçe Felix Felix Afanacian Felix Heridavi Doğan Müdahalekir Doğan Erdoğan Felix Afanacian Murat. Kalecan her kutu çez yedettirdi ve tamaşa bana Neco. Tarkan. Sirota.

Gallo çend dakika wel peş bir kere vereceğe de kırın. Dimitrov de çay. Kata Arde. Dadver. Gora ve serfe. Yansıda dakika peş bir kere vereceğe de kırın. Yansıda dakika. Dakika 9.

0: qadê temaşevanê nêja guhdarên ezîz yên TRT Radyo Kurdiyê Tarkan Drejavêt li wira dadwer şiko bidomînin Bruno Rein Mendes dahêla rastê Doğan pasekî Drejavêt Murat Nezî Gogeyê Murat Gogavê Tacê Murat Gogavê Tacê Aliye Çepeve Tima Alagöz Holding'dir futbol kulübü Navê Tacê Pavêje Kelecaneke mezin Curçu Xroşeke mezin li ser ekranê TRT Kurdiyê Güray Avet Bruno Dadver li wê derê Berta Zer derxist Ji Bruno re Deqa Davide Curçu Xroşeke mezin Kelecaneke mezin Amespor wê derkeve Liga Süper Êdî deqeman Amespor deriye Liga Süper vekir. Amespor Ligue ko avê hundir û nêzî Liga Süper'e. Ercel Paşkogeyi. 5-1 kadı yek bu yek devam dike Esenler Erok Spor ile Emberi Pendik Spor'e. Erce Coşu Kroş ekemezin, Kelecan ekemezin. Erce Avet. Leydan Ekeseri. Sirota Begerant. Doğan. Naci Bakuna. Ve Beyla Çepe Favet. Ryan Mendes. Ryan Mendes. Gokçu Avute. Kelecan Ekemez'in. Coşu Kroş Ekemez'in lideri. Amespor edin Nezi Liga Süper'e. Amespor deriye Liga Süper fikir. Herkes li benda ve 5-1 keye tabaçavane neja. Esenler Erok Spor ile Emberi Pendik Spor'e. Yek u yek devam dike u Peşbirk. Peşbirk a Ahmet Spor. Ala göz olduğun gıdır futbol kulübü yeşi. Sivzise devam dike. Edi dakiyen davi. Coşu Kroşak'a davi.
1: Tişte Gusay'a eselen Erok Spor. Golek bavece icamede çu. Ahmet Spor çu. Bıvı encami Ahmet Spor dernakı ve heke Erok Spor gol bavece. Çendeki maddakaya davi Erok Spor. Erok Spor ve encame bu kadar peşbir o peşbir ki Ames Spor gibi ve encame bu kadar ve Ames Spor derkeve.
0: Çafeme, köheme, İstanbul'a yeşi. Esenler Erok Spor, ev peşbir ki pır pır gringeş bu Ames Spor'e. Murat, Edi Coşu Kroş Amez'in, Kelecan Amez'in, Dekeyin Davi, Çirkeyin Davi, Saniyeyin Davi. Ames Spor nezi, Liga Süper'e. Murat, Hamu kesi bende ve peşbirkeyi. Murat Avet, Atakan. Emrah Başsan. Alim. Dadverli ve Deregot. Bisekine. Peşbirka Esenler Erok Spor. Pendik Spor'e kadıya. Peşbirka Esenler Erok Spor. Pendik Spor'e yek uyek kadıya. Herkesi bende ve peşbirkeyi. Hamu kes.
1: Jeyit. FC Çardak'ın davayı Ames Spor'u ve not dakikayı derbaz be. Pır pır zor derbaz be. Leura S dakikayı davayı ve çava derbaz be. Burası emci bir meraklı bendeğine. Esna Erok Spor'u Pendik Spor yek u yek beraber ama ev peşbük takas kadiyen nahajı doğru Ames Spor'u. An ve encami bir parize anji golak bavece. Heke gol bu kadar. Çu. Esna Erok Spor derkeve.
0: Coşu Kroş ekemezin. Kef kaşıya kemezin. Ames Spor nezi Liga Süper'e. Ames Spor deriye Liga Süper fekir. Heke en peşbir kifeyen cami ve bu kadar Ames Spor dedi kebe Liga Süper. Tamaşafan enerja, Kuşlar'ın Aziziyen TRT Radyo Kurdiye. Coşu Kroş ekemezin. Kelecan ekemezin tejiyin. Edi Dekeyin Davi. Cirkeyin Davi. Saniyeyin Davi delistin. Ames Spor nezi Liga Süper'e. Ames Spor heke vip skore vusa bu pareze ve derbasi Liga Süper bibe. Erce çabı herkesi edil vip dakikayın davine. Erce direj afet. Hasani Google Weekend şu tacı. Güray edi dakikayın davi. Güray Robin Yalçın. Ya kalabani yok he. Taha. Çavlı Taha.

0: Edwin. Bokçu Taci. Çamlı da Edwin. Dakika Endawi, Türkiye Endawi, Saniye Endawi. Galo, Dile Ali Granwit. Bifeyap. Bimine Anna. Ali Gırnoğa bir coşu kuruş ekemezin, bir merak ekemezin li bendafi encamine.
1: Hemu Ali Gırnoğa li tevaya heremi, li cülemergi, vani, batmani, li her deri İzmir'i, menemeni, Muşe herkes nihal ser ekranın mezin le benda ve peş birkine le encama benda ve encama ve peş birkine herkes bir kelecan çabuan ve peş birkine se dakin davi galavi çıb kavme
0: bale tamaşafani neşa coşu kuroşa kemezin dadver lüve dere kerta sor derkist çikirre kulübeya çikirre Şu kulübe acıgıra şu anda ya teknik ile karta sor derkist. Dakiyen davi. Kelecan. Coşu kuruş. Her gündü çez edettirdi be. Ames bu nezi Liga Süper'e. De Diroka kode. Cara evvel derdi kebe Liga Süper. Ames bu Liga Süper'e. De Heremi. Leidri. Coşu kuruş ekemezin. Ve Taci Babeş'e nuha. Hasani Lihist. Robin Yalçın Gokbe Hava Hist. Çamlı Dadveri Nedi. Cag Neseri Lihist. Robin Yalçın. Dadver Lüvederi bir yara faul eda. Emrah Barsan. Faul kır. Camedin Ser Dadverin. Edin saniye endavi, çirke endavi, dakika endavi. Ama spor nezi liga süpere.
1: Dibekle pozisyon ve pozisyon endavi jid. Dakika sert zede yaz ne teli üstün. Çal dağıt verin.
0: Taha Şevval'e kore dibeşe peşte biçin. Ama spor nezi liga süpere. Alim da Robin. Nisa Alim. Çamlı sert dağıt verin. Robin Yalçın. Dire Javed. Rayman Deseri Lekhist. Naci. Hasani Diçe. Hasani. Hasani Berbela Çepefa Avet. Dimitrov. Atakan Goga ve Taci. Udad ve Likike Kutu.
1: Kediya, Kediya.
0: Ame Spor derket Ame Liga Süper.
1: Bu şampiyon. Udarket Liga Süper.
0: Ame Spor.
1: Ame Spor Piroz Dikin. Hemu aligir xwabeti qadi evke xweşike pir mezin natîstir ekranê ve
0: Amespor derket Liga Süper Amespor di dîroka xwe de cara ewil derket Liga Süper coşu xuroşeke mezin li qadî kêfxweşiyeke mezin li qadî Amespor derket Liga Süper bi rastî jî li herêmê li gelek bajaran Ekranın mezunu hattın danin. Binerin. Ali Gırda Ketin Kadi. Ame Spor Derketliğe süper. Coşu Kuro çekemezin. Kefkaşı yekemezin. Leidiri. Beş bir sisev sisev kadya. Nebeli Ame Spor Derketliğe süper.

Ya gele gevrah ben de ka ka kobar birerim baba ve me hacar male cibra herke bi ve bi herke ne ve ze baba ve me hacar

mirov gala durva gale gade Oye mirov lo gala zera Olo mirov gavre o merca gase ginye vane bilen Ayşe khan mero Alo dida çera Ayşe khan me denge gizdan çukri kire gazi Gola en çeve çeve kavdem ne berane kalir

TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî Aha kurma male mezanel zo zane

Oyla mira şenye ve daynalı zazare aslanya hopa da ve le le le le le le le le le le kya Adet ve khazal khanı ne kore ne marra ve vesve Temaşa ka kaydı zincire le le le le le le le van gırt ya Adet ve felaka bu evsiz şöyle gero felaka kapır gero ne ve vore no ve hazal Hapsın more hasın ya

berya mişkina şevdiye ay derane bir hava ay poze zinara merdina şevdiye ay derane ile bedba ay ule cekere ay mırsasa ay dilke ay mıkula ay her kurra ke bu haneka mırmeke ay şevdi gündeme nezike ay loj berhuya ay ay ay.

diyar mekla şevdi radı mende cizira vuda ya Aydı çem usula şevdi sereceğimi arayav Hakkate bir suyu sevale delil malel vakti kharib yeşim dikeyi Vakti sere lavke müteşebir her abre

TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî

0: şikana bu bina musku amre şuşe qol nabsar kam ba hıgdimet furya u hava lo ho gno mugo bejna ey muhammed takr han de vechims qashimim zarim naman kishal des beme eme
1: TRT Kurdî Radyo.

vara rod renga rod ne maşı gabule bişkifti selamla bu koga gelema Yala berda megama kavlu kırar jibona minu tevanema Amu alem tevze uci sana paru şahit ecim rasu azek dabu Eze hev ya sozu kavlu kırar u bekti etemam Sana paru şahit eze gula divana revşa cuva tabum Sala isa tez halandım fenani kuma deme ganyanu cema fenani mumuje düşüma Ava mal kırabdı ki cia kuma hurce enema Ne sonya amremi da tezkirme hesir edili eder